0: My Music Radio. Top Awards Hits.
1: Artışıyorum, artık bu suça son.

için, emon için. Beni giyince zaman için, oh yeah, emon için, emon için. Hedef mi duyma baby, emon için.